Adamzat, mürüktün suusucun suuları day şıldırap, ağıp çatsa mal geç pes çaşılar alda, gogarçaday öndün az bas bolsun dep, özüm içpey, içirer elim adamga. Mürüktün suusun içireyin degenim, adam degen kartaygıç tura becera. Zamzamdın suusu kaynar suday şarahtap, taşıp çatsa kuş yete albas rahta, yeti kalın pildey güçtü bolsun dep, büt ağımın burar elim adamga. Zamzamdın suusun ağısayın degenim, adam degen çarçağıç tura becera. Oluya tabıp ulukmana kedarısı, cazgı güldöy tepselip çatsa talada, cüre goru öp gorunun soğup için, özüm içpey içirer elim adamga. Dar çöptü çireyin degenim, adam degen oğurukçan tura becera. Akşayı göynük, gümüş gemer siyaktu, adamdın canı satılıp dursa bazarda, dağı cırgap, dağı caşap görsün dep, özüm albay birer elim adamga. Candarına can koşoyun degenim, adam degen göbel güç tura becera. Kızıl topu, şuru, bermet, siyaktu, bala ömürü, satılıp dursa kalada, katu güyüt kaygı zardın dart için, özüm albay, al derilem adamga. Bala ömrün alsın degen sebebim, adam degen, bala sağ tura becera. Meyliç, meni caman gürgün bir önün, can algıç gelip canın suğru balarda, eger çirkin, ekoy bolsa cürögüm, birerilim, birin oşal adamga. Men siyah duğcakşılıkka mar demez, adam degen özüm deyit tura becera. Otuz yaş. Rast, ömür kanday kıska kanday az. Tağdır oşol ölçömünün köp kılbaz. Birok çirkin azdığına meylile, anın oktoy tezdigine katat baş. Geçey gana tigi gırda jogale, kaydan çıktı bozat mingen otuz yaş. Al zımır ait, üst üstüne kamçılap, jeter jeri düşer uyu barçılap, eger anın jeter jeri bar bolso, nege suday tımbaya kat adamzat, oşonduktan tınımı jok ömürüm, uç kıyrı jok alıs jolgo şaştırat. Bugün duulap, geç kimdi oylon boy, geçeye jırgap ertenkime kayda koy, meni aldagan jaştığıma işim jok, ölüm meni erkiletip koygondoy. Uşunca gün, uşunca jıl arası, cana gana, baya gana bolgondoy. Şaytan gördüm, doluduğun karaç, baykuş candın momunduğun karaç, ölüm ömür aralığı dangırap, tazalığın sonunduğun karaç. Dayar ordu belencayı boştur bay, anın melt kalt tolumduğun karaç. Artık eken, kımbat eken jaştık kez, altın eken, jakut eken bacet bez, mandayınan da bir süyüp kaluğa, tokto bir bez, tokto tuğa güç yetbez, koyun tolgon otuz yaştan aynuğa, ömür çirkin, ökümü güç yol bir bez. Aynır elem, aynıganda ne payda, 18'de oy noktogon men kayda, 30'da az, göp bolgon kokuvangın, andan gürü amandıkka bel bayla, tirülükte kara ölümden öç alıp, kalkın üçün kan çıkarıp bir payda. Kantsin bozat, bir top joldu baskan sıyt, atırılıp alga karay bargan sıyt, süre balgan jazmış jolu ayabay, kamçımene may soğurga çapkan sıyt, jımjım etken eğendikke jok olup, karan üzüp girip aracatkan sıyt. Toktoç ömür, toktoç ömür, toktoy tur, gözün çunkur, önün kansız sarısur, dil albazsın, jok olaber, keteber, senden güçtü, senden öcör buluçur. 15 yolu ulam gayratı olup, 15 yolu jaşarbasam, karap dur. Rast, ömür kanday kıska kanday az. Tağdır oşol, ölçömünün köp kılbaz. Birok çirkin azdığına meylele,
анын октой тездигине кадатпар. Кечээ гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген отуз жаш.